0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi?